0: Ida Willy Bully, a jihunt edzont a yatichi, itle sigawo und a dient a Jimmy gone. New wugudi wutsekwa.
1: Ya kwete katilin, ete tinlin, ete tinlin, ma zeke la kanda, wetin zami gihun tini. Ete kunde jihane, on la tini jihun edile. He died. I'm not sure if I'm going to pay me. I said, get it. But it's a DJ in the game. If there is a chair, a case, a deal, and there's a set of deal. You can't that. Tell me that. And I get the Uganda. The ground says, even. I'm looking at a question. Can that be needed again, dear? This is a very good thing.
2: What do you think? I did. I don't know. I got a lot. Gotti for that, the lahat had a little, Gotti sent Cadena Dennis. Kesinlikle ne kadar sandın, ne kadar tutar, ne kadar iyi, ne kadar kadar, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne kadar iyi, ne k Okay.
0: Eat a Jimmy gone, ni wukudi hunte.